Bunlar harika. Çünkü valla baya karşı İstanbul'daki insanlar garipler ya. Harika.